yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok. Gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan. Bir

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Radyo Turkuaz.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan

nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım sonsuza. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mus mutlu sabahlar, mus mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla da güzel yenilikler katılsın hayatımıza temennisiyle başlayalım. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Sendromsuz bir pazartesi için geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla bugüne, bu haftaya da başlamış olacağız. Güzel bir başlangıç olup güzelce de devam etsin her günümüz. Şu an çoktan iş yoluna düşenler, henüz evden çıkmamış olanlar, çoktan işine varanlar, serviste, trafikte, otobüste, her neredeyseniz günaydın.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi,
1: çok iyi Avea. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Canlı yayınlarımızı

Sitre Saz neşesi bol bir yeni hafta olsun ve ilk gününe de başlarken kulağınız radyoda olsun demiştik. Bakalım kimlerle başlıyoruz programımıza. Instagram'da gelen yorumlara bakacağım. Merve günaydın, günaydın. Huzur içinde, mutluluk içinde ve sevinç içinde bir hafta geçirmeniz dileğiyle demiş. Çok teşekkür ederim Merve, hoş geldin. Leyla İstanbul'dan, o da günaydın, günaydın, günaydın enerjisiyle bize eşlik ediyor şu an. Şahane. Zühre de bizlerle. Hayırlı sabahlar, güzel haftalar olsun mesajıyla.

Teşekkür ederim. Fransa'da Fatma, yeni bir gün, yeni bir ay. Rabbim hepimiz için hayırlara vesile etsin. Göz açıp kapanana kadar da hızla akıp gidecek. O yüzden ne kadar güzel anlar biriktirirsek kârdır. Yaz ayında, yaz mevsiminde son ay olunca ne ara geçti bu yaz diye de sorgulatıyor Ağustos ayı. Ali İstanbul'da bizlerle beraber. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Her gün motosiklet üzerinde işe giderken dinliyorum seni ama hep paylaşmak istediğim bir söz var. Onu yazmak istiyorum. Bana çok iyi geliyor bu söz. İnşallah birilerine de iyi gelir. Söz şu: geçmez dediğimiz günlerin kaçıncı yarınındayız? Memleketim Mersin Silifke'ye de selam olsun demiş. Ali, yüreğine sağlık. Hoş geldin. Evet, geçmez dediğimiz günlerin kaçıncı yarınındayız? Geçer, geçsin de. Günaydın olsun, hoş geldin. Yalova Çınarcık'ta Mehmet de bizlerle beraber şu an. Ona da sevgilerimizi gönderiyorum. Yine şu an kahvaltı masasında bizi dinleyenler arasında Zübeyde de var. Oh, afiyet olsun. 1-2 saate de iş yolunda olunacakmış. Şahane, güzel bir gün olsun. Sohbet konumuz: bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik desem ne dersiniz?

0: diyarı Burdur Yeşilova'dan selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar dilerim Uğur'cum. Kolay gelsin.
1: Coşkun kaptanımız, günaydınlar. Hoş geldiniz aramıza.
2: Günaydın. Dım dım dım dım. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Sohbet konusuna gelecek olursak, bir insanın kendine yapabileceği en güzel iyilik bence kendini sevmesi, i̇şte kendiyle bu. Barışık olması.
1: İşte bu.
2: Bana göre böyle. Huzurlu olması, kendine değer vermesi.
1: Kesinlikle.
2: Herkesten önce. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler Gonca. Hoş geldinlerimize günaydın olsun. Hüseyin Ağrı da bizlerle şu an İskenderun'dan. Mahmut Kırıkkale de bizleri dinliyor. Serap'a ulaşıyor sesim. Bugün biz diyor hocamız Hatice ile Hatice Kübra da katılmış bulunuyor. Ve güne o şekilde başlamışlar. O zaman ikinize de bizden sevgiler selamlar olsun. Şanlıurfa'da bizleri dinliyorlar. Hoş geldiniz. Bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik. Sohbet konumuz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force motor

0: uzun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de. Evet.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesini sizlerle paylaşacağım. Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor uzmanlar. Tabii ki Perşembe günü de İstanbul'da sıcaklıklar 35 ila 36, hatta bazı ilçelerde 40 dereceye kadar yaklaşabileceğine dair de dikkat çekilen noktalar var sevgili dinleyenler. Özellikle de Doğu Karadeniz kıyılarında, dediğimiz gibi Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde sağanak, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haliç Orta Köprü Otakçılar yönünde orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Yine devam ettiğimizde İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk kademeli olarak artıyor. Avrupa'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çamlıca rampasından itibaren yoğunken diğer alternatifler şimdilik açık görünüyor. Bugün öğle saatlerinde de yer yer sağanak geçişlerinin de beklendiğini aktaralım sevgili dinleyenler. Sarıyer Azerbaycan Caddesi Hastal Viyadüğü altında da orta beton bariyerlerine bir aracın çıkması sonucu orada da bir yoğunluk söz konusu. Yollardaki bütün dinleyenlerimize İyi yolculuklar.

0: Günaydın Uğur Bey.
1: Günaydın.
0: Olgunsan, nasılsınız?
1: Teşekkürler, sen?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Şahane.
0: Şu an Kayseri'den çıktım, Antalya'ya doğru seyahat halindeyim.
1: Güzel.
0: İşim gereği 3 hafta orada kalıyorum, 1 hafta eve dönüyorum Kayseri'ye çocukların yanına. Bana göre bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik önce kendine dürüst olacak, daha sonra çevresine. Kendine dürüst olmayan insanın çevresine de hayır olmaz çünkü.
1: Ya.
0: İyi yayınlar diliyorum. İşte kucak dolu sevgiler.
1: Tolga, çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin. Dürüst olmak. Evvela kendine, sonra herkese. Çok iyiydi, teşekkürler. Denizli'de şu an Fatma da bizlerle. Günaydın, güzel haftalar olsun. Polat'ta da Ayten aramızda. Bence insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik bencilliğe kaçmayan önce ben diye bilme şuuru diyorum. İşte o çok güzel bir çizgi. Bencil olmadan, bencilce olmadan tabii ki ben diye bilme. Önce kendimizi düşünmek, önemsemek. Adana'dan sevgileriyle Sezgin de bizlerle. İnsanın kendine yapabileceği en büyük iyilik akrabalarıyla, hani özellikle de kendine iyi gelmeyen, iyi düşüncesi olmayan, gözü bile göz olmayan akrabalarla araya mesafe koymak demiş. Doğru, doğru. Bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik sohbet konumu sevgili dinleyenler. 505-188-30-0 mesaj.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize de veda edelim sevgili dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalarının sürdüğünü de açıkladı. Gürlek, soruşturmalarda 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüphelinin de gözaltında olduğunu bildirdi sevgili dinleyenler. Yani suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir de mesajını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasının ayrıntılarına ulaşıldı. MASAK analizleri, banka hareketleri, IP eşleşmeleri ve dijital materyaller üzerinden örgütün para ve teknik altyapı sisteminde ortaya çıkarılmış oldu. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan'ın P1 prototipi Ankara'da gerçekleştirilen taksi testiyle geliştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi sevgili dinleyenler. Uluslararası savunma yayınları, yerli sensörleri, elektronik harp sistemlerini ve gelecek dönem savaş kabiliyetlerini incelerken Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadelerini kullandılar. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren de bir gelişme. Kaza sonrası WhatsApp'tan konum atmak zorunlu mu sorusu. Maddi hasarlı trafik kazalarının ardından bazı sigorta şirketlerinin taraflardan WhatsApp üzerinden konum paylaşımı istemesi tartışma konusu oldu. Konum göndermenin mevzuatta zorunlu bir uygulama olmadığını belirten yine Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, konum paylaşılmaması tek başına hasar dosyasının reddedilmesine gerekçe oluşturmaz dedi.

Sade Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, huzurla geçen ve tabii ki sorunsuzca geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Zeynep Adana'da şu an bizlerle. Günaydın, hoş geldin. Mukaddes Şanlıurfa'da aramızda. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik kendini bulmak ve duruşunun olması. Çevresinde iletişimde olan insanlardan duygusal beklentiye girmemesi mesela. Güzel. Çok çok güzel Mukaddes. Teşekkür ederim. Asya Mersin'de bizleri dinliyor. Arif Afyon Taşoluk Beldesi'nde şu an aramızda. Pınar Aydın'dan selamlarıyla bizlerle. Sıradaki şarkı

şarkı bizi dinleyen herkese gelsin diyelim demiş. Gelsin tabii ki. Yine Aydın'dayız. Kuşadası'ndan yola çıktık. Sıradaki şarkı tüm yolda olan Radyo Turkuaz ailesine gelsin. Bir de belediye çalışanlarımıza gelsin demiş Onur Alvan. Onur, çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum sana da. Ve kolaylıklar olsun. İyi yolculuklar olsun. İstanbul'da Leyla'da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Ve bir insanın kendisine yapabileceği en güzel iyilik kendisine saygı göstermesidir demiş. İşte kilit nokta o değil mi? Kendisine dahi saygı göstermesi. Teşekkürler. Bakalım daha neler gelecek sizlerden. Bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik. Sohbet konumu sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı Turkuva

güzel gülüyorsun. Türkiye kritik nitelikte kararlarının alınması beklenen bir haftaya girdi sevgili dinleyenler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin meclise bu hafta sunulması beklenirken Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta, Milli Güvenlik Kurulu ise 6 Ağustos'ta toplanacak. İstanbul Havalimanı 1 Ağustos'ta 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'nın tüm zamanlardaki en yüksek günlük yolcu sayısı rekorunu kırmış oldu. Yunanistan'da da yangın felaketi sürüyor sevgili dinleyenler. İki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı Yunanistan'da. Elefsina hava üstünden kalkan helikopterlerdeki 4 kişilik mürettebat hastaneye kaldırıldı. Mürettebattan birinci kapalı bulunan Yunanistan ve Danimarka vatandaşlarının yaşamını yitirdiği, hafif yaralı kurtarılan Yunanistan ve İngiltere vatandaşlarının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hava sıcaklıkları bizim ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede de maalesef orman yangınları konusunda teyakkuza geçmeyi işaret ediyor ve bu konuda da yaşanan maalesef bu denli zorluklarda, sıkıntılarda olabiliyor.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğun %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haramilere Beylikdüzü yönünde. Orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle kesiz bunun sebebi birçok noktada sevgili dinleyenler şehir hatlarında da seferlerinde de sis engeli yaşanıyor. O yüzden ikinci bir duyuruya kadar tekrar yapılmayacağına şehir hatlarındaki bazı seferlerin işaret ediyor yetkililer. Kontrol ederek dışarı çıkmak önemli olacak. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Güzelliklerle gelsin. Amin. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın.
1: Amin.
0: Gül İnşallah. Öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
1: Serap, çok teşekkür ederiz. Bak kim var sırada.
2: Nur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. Ay. İyi ki varsın. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı günler dilerim. İyi ki hepiniz varsınız. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun inşallah. Serap kızım, Esra kızım, Coşkun kaptanım, Süreyya, İranlı Milat kardeşim, hepinize çok teşekkür ederim. Milat kardeşim, annenizin ellerinden öperim. Allah sizlerden de razı olsun. İşleriniz rast gitsin inşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
1: Günaydın.
2: Gül öğretmenim.
1: Gül öğretmenim, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yüreğinize sağlık.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: Giriş yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: daha çekici.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kısmında daha çok, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor ama hava sıcaklıklarının bunaltıcı derecede olmasına yine işaret eden uzmanlar tedbirli olmayı söylüyor.

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

Saatimiz 8.46 oldu bile sevgili dinleyenler ve bu anımıza ortak olanlar arasında Ayşe Gökdemir var. Günaydınlar, hayırlı haftalar olsun inşallah. Gaziantep'te Şevket, hoş geldin. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine İlhan Güven'e ulaşıyor sesim. Sibel Samsun'da bizlerle beraber. Bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik sınırlarını korumak demiş o da. Hayır diyebilmeyi bilmek. Zamanın hakkını korumak. Kıymetli, çok çok kıymetli şeyler. Aydın'dan selamlar ile Nimet Yavuz da bizlerle sabah yürüyüşü yaparken dinliyormuş. Zeytinler olmaya başladı bile. Çok teşekkür ederim Nimet. İnşallah da bereketli bir şekilde çok güzel bir zeytin sezonu da olur. Tüm zeytin üreticilerinin emeğine sağlık. Yine sıradaki şarkıları Mehmetçime derman ettik. Esra Osmaniye de bizlerle. İddi normalde İstanbul'dan dinliyormuş şu an. İstanbul'dayım, buradan günaydınlar diyerek aramızda. Hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın. Ve bizleri şu anını ortak edenler arasında Arife de var Konya'da. O da en içten dualarını bize esirgemeyen Gül öğretmenim. İyi ki varsınız mesajıyla aramızdaydı. İyi ki. Sohbet konumuz bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift sıfır mesaj.

0: Reklam. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı...

0: Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Reklam.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Yine merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken New York Times çok satanlar listesinde sevgili dinleyenler. Hatta The Times yılın bilim kitabı seçilen Hatırlamanın Bilimi ve Unutmanın Gerekliliği kitabında. Unutmanın bir zayıflık değil de hayatta kalmak ve iyileşmek için kusursuz bir adaptasyon mekanizması olduğunu anlatıyor. Yani geçmişin izinde nasıl inşa edildiğini ve bellekle unutma arasındaki bu kusursuz dengeyi kavramak kendi zihinsel süreçlerine farklı bir perspektiften de bakmak istiyor. İşte okurlar bu kitabında buna dair yönlendirmesi var. Unutmak, evet, bilimsel de bir temele dayanmış gerçi ama hatırlamak da unutmak da birçok duygu insan için.

Radyo Türkümaz'dasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın. Üçüncü saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da hem sendromsuz bir pazartesileri olsun, şahane geçen, hem de çok güzelliklerle dolu dolu bir hafta bizi beklesin temennisiyle başlayalım bu saatimize de. Bize eşlik edenler arasında İlhan da var ve günün sohbet konusu. Bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik demiştim ya, su içmek bence diyor. Evet, kesinlikle. Sadece susadığımızda da değil, böyle ara ara kendimize hatırlatacak yerlere, gözümüzün önüne koyup su içmek, özellikle de bu sıcak havalarda, her zamankinden daha da önemli. Yeşim Aydın da bizlerle beraber. Yeni ay, yeni hafta hepimize sağlıkla, güzelliklerle gelsin inşallah demiş. Teşekkür ederim. Kahvaltı masasında bizi dinliyorlar. Afiyet olsun. Süreyya İskenderun da bizlerle beraber. Çok teşekkür ederim. Hoş gel sen de aramıza. Ve o da uzun yıllardan beri Radyo Türkaz'da bizlerle olan dinleyicilerimizden, iyi ki varsın sen de. Yüreğine gönlüne sağlık. Yine hemen devam ettiğimde Osman Şirin Kırşehir'den, Ozanlar Diyarı Kırşehir'den bizlerle. Sen de hoş geldin. Sohbet konumuz, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik nedir? Kendi seçer.

ürünleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: işte bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı

varan Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alabilirsiniz.

0: Eyes. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
1: Canlı yayınlarımızı Turkuva

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında Adalet Bakanı Akın Gülley'in açıklamaları da var sevgili dinleyenler. 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü açıkladı Bakan Gülley. Ve soruşturmalarda 29 şüphelinin de tespit edildiğini, 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüphelinin gözaltında da bulunduğunu bildirdi sevgili dinleyenler. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasının da yine ayrıntıları paylaşıldı. MASAK analizleri, banka hareketleri, IP eşleşmeleri ve dijital materyaller üzerinden örgütün para ve teknik altyapı sistemi de ortaya çıkarıldı. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan'ın P1 prototipi Ankara'da gerçekleştirilen testiyle de geliştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Uluslararası savunma yayınları, yerli sensörleri, elektronik harp sistemlerini ve gelecek dönem savaş kabiliyetlerini incelerken Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesini kullandı.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Mertel Cevizlibağ yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan sis nedeniyle de deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşanıyor sevgili dinleyenler. Şehir hatlarında birçok sefer hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. Ancak İdo Sirkeci

harem arabalı vapur seferleri ise devam ettiğini paylaşabiliriz. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında ise 1071 Malazgirt Bulvarı çevre yolu yönünde iki farklı kaza meydana gelmiş. İşçi bloklarında da bir meydana gelen kaza söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Kaya Akkaya Giresun'da şu an bizlerle beraber. Bugün can yoldaşım eşim Yasemin Akkaya ile evliliğimizin 26. yıllarını birlikte eksilmeden nice yıllarımıza inşallah. O yüzden bugünkü bütün aşk şarkılarını o zaman sizlere armağan edelim. Maşallah nice nice güzel yıllarınız olsun. Derya Malatya da bizlerle beraber. Hoş geldin, uzun zamandır dinleyememiştim işler güçler derken diyor. Oh, şükür kavuşturan o zaman. Kendimize yapabileceğimiz de iyilik olarak hani bize bir gram faydası olmayanları, enerjimizi, emekleri şöyle uzak tutmak, silmek, atmak. Çok da doğru. Derya hoş geldin. Bence insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik demiş Esma Nur. Hayal kurması. İşte kim hayal kurarken mutsuz olur ki? Değil mi? Allah hayalini kurdurdu, her şeyi de güzel güzel yaşamayı da nasip ettirsin. Peki bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik dedik. Bakalım sizler daha neler diyeceksiniz.

0: garantiyiz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Migros'tan Hondri Meydan, 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'da, yine Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Ama artan hava sıcaklıkları, değişen durumlara karşı da bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Demes Karayinceli de şu an Ayla bizlerle beraber. Annesi Emin ablası Aynur, yeğeni Saniye ve Beril Asel'le beraber. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkılar onlara da armağan olsun. Meltem Ankara'da bizlerleydi. Tokat Ormanbeyli köyünde İlyas aramızdaydı. İyi ki. Yine Kayseri'de Tansel şu an bizlerle. İnsanın kendine yapabileceği en iyi, yani en güzel iyiliklerden biri kendisine zararlı olan akraba ya da eş dost, yani kim olursa olsun hepsinden uzak olmak önemli. Kendime yaptığım en büyük iyilik radyo turkuazı bulmak oldu demiş Lütfiye de Elazığ'dan. Oley! Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Gizem bizlerleydi. Gizem binince Şerife Güven'e ulaşıyordu sesim. Yine Süreyya Ankara'da bizlerleydi. Fırat'la beraber şu an yolda bizleri dinliyorlarmış. Teşekkür ederim. Yolunuz güzel aksın gitsin inşallah. Elif Balçek aramızdaydı. Her gün sabah yürüyüşüne eşlik ediyorduk onun da. İnsanın kendine yapacağı birçok iyilik var ama bir tanesi şöyle. Karşı tarafa yeri geldiğinde hayır diyebilmeli. Diyebilmeliyiz ki hayır deyince kötü gibi biri de olmayacağız tabii ki. İşte önemli. Hayır diyebilmek bizim çok böyle içimizden gelmeyen, çok da gönlümüzün ısınmadığı durumlara da maalesef aman öyle demesin, aman şunu mutlu olsun dedikçe, hayır demedikçe daha doğrusu, o bize yükleniyor. Bence insanın kendine yapabileceği iyilikler arasında yani geçmiş pişmanlık, gelecek endişeleri konusu. Biraz bunlardan sıyrılıp bu anı huzurlandırmak için bundan sonra ne yapılabilir, ne yapmam gerekir düşünmek de önemli. Yani tabii ki yaşamımızda her duyguya yer var. Hepsinde yaşayacağız. Ama işte çok da zaman kaybetmeden, bu anı da çok fazla kaçırmadan.

0: Şoför Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
1: Garaj Şoför Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazan.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914. Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948. Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Ve haftanın ilk Uğur'la güne merhabası. Bugünlük de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, çayına, kahvesine, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de sonsuz teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde gönül dostu Füsun'un sizler için birbirinden güzel hazırlamış olduğu şarkılara kulak vereceğiz. Çünkü kendisi bu hafta izinli. Umarım onun da yine yenilendiği, dinlenebildiği, size daha da enerjik, daha da güzel hazırlanıp geldiği günlerimizde olur. O yüzden gönül dostu Füsun'un izinde olunca ama yalnız bırakmadı, size birbirinden güzel şarkılar hazırladı. Saat 10 itibariyle Radyo Türk Vazı o şarkılar olacak. Umarım her birimiz için sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de güne güzel veda etmek adına Uğur'la Işın'la tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber merhaba demek adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasının perde arkası ortaya çıktı. Terörist, MIT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüne ilişkin iddianamede, tutukluk kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Adası'ndaki gelişmelere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin Septe'den Fas'a döndüğü

0: tahmin ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının %25'i geçemeyeceğine ilişkin vakıf üniversitelerine uyarıda bulunuldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Biot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediye.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz Minimix.

0: Şoför ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz

0: sepette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasının perde arkası ortaya çıktı. Terörist, MIT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Katil İsrail, Gazze'deki ateşkes mutabakatına rağmen yine saldırıyor. 3 günde 28 Gazze'li hayatını kaybetti. Eyyamu Bahur sıcaklarının etkisi altına girmesi beklenen Türkiye'de termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı ifade ediliyor. İstanbul bu hafta 31-34 dereceleri görecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk, bu kapsamda eğitim ve danışmanlık süreçlerinde de katkı sağlıyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Foto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 3 Ağustos 1914. Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948. Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasının perde arkası ortaya çıktı. Terörist, MIT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüne ilişkin iddianamede, tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs adasındaki gelişmelere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin Septe'den Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının %25'i geçemeyeceğine ilişkin vakıf üniversitelerine uyarıda bulunuldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: geldim.
1: Hoş geldiniz. Saatimiz 12.05. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor. Gönül dostuna ben yine de teşekkür edeyim. Yayında yoktu. Bize yaşatmadığı duygular için, bizi bugün kendi halimize bıraktığı için. Kurban olduğum, yok ya yayında. Söyleniyorum, sabahtan bir mesaj üstüne mesaj, cevap da vermiyor. O yüzden bugün Utku'ya kadar ben varım. Ama şarkılarını dizmiş.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

kafasına Salih Bademci yazıyor kafasında. Dedim ki yapma böyle bak, fanatiklik iyi şey değil dedim. Neyse, bu şarkıyı dinleyelim, konular hazır. Geliyorum.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

ya da bazı şehirlerde termometreler 44 dereceyi gösterecek. Biliyorsunuz, o kadar çok istediğim yıllık iznime çıktım. Yurtta tüm doğa olayları yaşandı. Dolu yağdı, kar yağdı yüksek kesimlere. Fırtına çıktı, çatılar uçtu. Hadi dedik Marmara böyle biraz Ege'ye doğru kaçalım. Orada da şemsiyeleri ellerimizle tuttuk ki kimsenin başına geçmesin diye. Güneş geçeceğine şemsiyeler kafamıza üşüştü. Çünkü öyle fırtına vardı. Yani beni üzdü ama sizi üzmesin. Onu söyleyeyim. Gaziantep'te iki şahıs motosiklet üzerinde motosiklet taşırken görüntülendiler. Ben de görüntüleri izledim. Bugün de utandık, çok şükür dedim. Kendi canını hiçe sayıyorsun, hadi anladık. Etraftakilerin canını niye hiçe sayıyorsun? Yazık değil mi? Etraftakiler kaçıyor. Kapkaran gö-

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Arkadaşlar izlediniz mi görüntüleri Çin'den gelen? Çin'de robot trafik polisleri görüntülenmiş. Hemen baktım bellerinde silah var mı diye. Belli olmaz. Bir ara robotlar dünyayı istila eden filmler izledik de robotlar mahvetti ya bizi. Ama çok tatlılar ya. Böyle 1.30 boylarında.

Pazarcı bir kadına tahta kalasla saldırıyor. İstanbul'da pazarda armut seçme tartışmasında pazarcının tahta kalasla saldırdığı kadın konuşuyor. Annemin gözleri görmüyor, dişleri yok. Olmuş armutlardan almak istedim, alamazsın diyerek küfür etti, ardından kafama vurdu diyor. O kadar hızlı sinirlenip sinirlenmediğiyle ilgili görüntüleri izleyip karar vermek lazım. Görüntüler de medyaya yansımış durumda. Üzücü tabii, bir kadına kalasla saldırmak da. İnsanın insana tahammülünün çok az olduğu, böylesine bir döneme denk geldiğimiz dünyada istediğim şey tahammül edip sakin davranmak.

Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

güzel dilekleriniz kalbinize göre olsun. Kimsenin kötülüğünü istemediğimiz bir gün içerisinde olalım. Kızdığımız insanlara bile beddua etmeden tahammül seviyemizi koruyalım. Dünyayı iyilik ve sevgi kurtarsın. Bizimle yaşayan tüm canlı

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda

0: alırız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Temmuz enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesaisini sürdürecek. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artıran düzenleme genel kurulda görüşülecek. Terörsüz Türkiye için kanun teklifi de hafta içinde meclis başkanlığına sunulabilir. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Yeni haftada sıcak hava etkisini artırıyor. Güneydoğu'da sıcaklık 44 dereceye ulaşacak. İstanbul'da bu hafta 30 ila 34 derece arası sıcaklık bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Serbest piyasada gram altın 6207, dolar 47.54, euro ise 54.82 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Efendim saatimiz 13.05. Sinop'a gidiyoruz çünkü görüntüler Sinop'tan. Canım Sinop, kıyıya yaklaşan bir yunus var. Vatandaşlar tarafından defalarca denize yönlendiriliyor ama bildiğiniz kuma çıkıyor.

0: Yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.

0: Biz Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz

Güzel oldu bu geçiş ya. Azıcık da ritmin arkasına bu duyguları, hele ki hafta sonunun ardından minik kalp kırıklıkları varsa, özlemler giderilmediyse, kavuşmalar olmadıysa, bu şarkılar biraz ihtiyaç değil mi? Ne sandın?

0: Yılın dedikodusunu da yapalım mesela. Temmuz ayında en çok ucuzlayan ürün grubu %20,44 ile taze meyveler olmuş. Yedik umarım. Size göre
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

bir yazın bakayım, azıcık dedikodu yapalım. 0505 188 30 0. Ben de meyvelerdeki indirimi bir de tazeliği bu Temmuz'da fark ettim. Biraz başka bir şey ya. SGK ve Bağkur emeklileri için Temmuz ayında %1,78'lik zam oranı oluştu. Bugün İstanbul'da sis etkili oldu. Araç kullananlar daha dikkatliydi. Ağustos ayı kira zam oranı ise %31,90 oldu. Var yine yeni haberler. Ama önce Nilüfer.

benim canım dinleyicilerim, sürpriz şarkılar. Eskiler ne güzel seviyormuş ya. Şimdilerde böyle işte annelerimizin, babalarımızın aşklarını, dedelerimizin, ninelerimize varan aşklarını falan dinlediğimizde böyle içimiz bir hoş oluyor ya. Telefon yok, mesajlaşma yok. Birbirlerini seviyorlar, seviyorlar ama bir türlü kavuşamıyorlar da yine de birbirlerinin iyiliklerini istiyorlar ya. Bana diyor ki hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Güzel seven, kavuşamasa da, onun olamasa da yine de gönlünden iyilikleri hiç eksik etmeyen o güzel kalpler var ya, kalpler.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Elimi de kolumu da bağla hadi.

Yavaş yavaş yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Saatimiz 13.37. Mabel Matiz dinlemeyelim mi? Dinleyicime sordum. Neler size ucuz geliyor son zamanlarda? Aile göndermiş Samsun'dan. Aa, bunlar ne tatlılar ya. Annem babamı beğenmemiş diyor. Fotoğraf göndermiş annesini babasını, gerçekten beğenmiş.

0: yazmış Samsun'dan. Habibe yazmış, bugün çok üzgünüm, annemin ölüm yıl dönümü 5 yıl oldu. Yarım kaldım, öksüz kaldım, çok özlüyorum kıymetlimi demiş. Bunu ben çok iyi anlarım. Valla 10 yıl geride kaldı. Ha şuramda sanki arkamı döndüğümde nefes nefese karşılaşacakmışız gibi bir his. Ama sonra ben çok okudum. Bir kere çok dini kitaplar okudum. Nasıl buluşacağız, nerede buluşacağız, nerede bekliyorlar, nasıllar, nasıl haber alırımlar. Ben bir ara böyle hop arkadaşlarım sayesinde o kıyılardan bir döndüm ama anneyle evladım bağda hiç kesilmiyor cümlesine hep çok katılıyorum. Yani sanırım tıp olarak da bu çok konuşulan konulardan. Allah rahmet eylesin canımın içi.
1: Ben sevmedim.

Ya biz var ya, kötüye güler olduk. Hatay'da bütün gazeteciler gelsin diyerek intihar girişiminde bulunuyor bir vatandaş. Nasıl indiriyorlar aşağı biliyor musunuz? Karpuz keselim gel diyorlar ve iniyor. Canım benim, karpuzu bu kadar seviyormuş. Yaşam enerjisi karpuzmuş meğer. Hoppala. Sabah saatlerinde arabada 35 dereceydi İstanbul. Ama resmi olarak şöyle konuşuluyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının yeni haftanın başından itibaren artarak 31 ila 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Almanya'dan haberlerim var.

gelmemişti. İyi ki de gelmemiş. Sen böyle oynak şarkıda hüngür hüngür ağlattı beni valla. Benim hani böyle neşeliydi. Zaten Kasımpaşalıdır. O mahallede doğmuş büyümüş, oranın kültürüyle büyümüş bir annemdir. Evden böyle bu ritimlerde çok iyiydi. Hadi dedim ya, bütün ölmüşlerimizin ruhuna hep hüzünlü şarkılar mı göndereceğiz? Onları böyle oynak güzel şarkılarda da analım değil mi? Vallahi sevdiklerimizin kıymetini yanımızdayken bilelim. Şu anneleri of pöf diyorsunuz ya gençler, beni bir dinleseniz azıcık ama yoksun.

0: canım elvanım şarkılara bak diye orada eğleniyordu. Kurban olurum. İzmir Foça'ya doğru gidiyoruz Almanya'dan. Çocuklarımız geldi sizi dinliyoruz demiş. Canım senin. İyi yolculuklar, aman dikkat ediyoruz ama bir saat olmuş yazalım. Nazar Adana'dan. Karışık meyveli demiş. Dondurma mı yaptın?
1: Kasımpaşalıyım, elim uçağıyım. Çok şıkarım ama
0: Uğur, İzmir.
1: Kasımpaşalıyım, elim aşağı.
0: Arkadaşlar çok kısa bir ara vereceğiz. Sonra madem bugün böyle duygulandık, öyle bir şarkıyla bitireceğim.
2: Reklam. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Şimdi arkadaşlar, öyle de çok dertleşen de biri değilim ama bir cerrahpaşa geçmişim var annemle ilgili. Hazır onu o kadar bugün anmış, duygulanmışken bu türküyle veda etmek istiyorum. Tüm annelerimizin kıymetini bilelim. Ellerinden öpelim. Analık başka bir mertebe, Rabbimin verdiği. Hepinizi çok seviyorum. Allah sıralı ölüm versin ama zor.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Temmuz enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesaisini sürdürecek. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artıran düzenleme genel kurulda görüşülecek. Terörsüz Türkiye için kanun teklifi de hafta içinde meclis başkanlığına sunulabilir. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı, yaralı çıkarılan 13 kişinin durumu da ciddiyetini koruyor. UEFA liglerinde 3. eleme turları başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, çarşamba 21'de Sturm Graz'la, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'sa perşembe 20'de Hradec Kralova ile karşılaşacak. Türk mutfağı turistlerin harcamalarında ilk sırada yer aldı. Yeme içme gelirleri ilk 6 ayda yaklaşık %9 artış göstererek 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar oldu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat süresince mikrofon başındayım, sizlerle birlikteyim. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir tebessümle inşallah herkes haftaya başlamış olsun. Çünkü bir insan kendisine inandığı zaman attığı her adım kıymetli, söylemiş olduğu her bir kelime değerlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. O zaman güzel insanlarla haftanın ilk iş gününde yine güzel anılar biriktirelim. Yine güzelliklere hep beraber adım adım koşalım. Olur mu? Adım adım koşalım. Bunlar çok önemlidir. Ağırdan böyle hiçbir şekilde hızımızı kaybetmeden gönlümüzden geçenlerle birlikte her daim olduğu gibi turkuaz güzelliğiyle sizleri mekanlarınızda yalnız bırakmamış olacağım. Evet, ben hazırım, geldim, buradayım. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Aramıza yeni katılanlar için, daha önce hiç yazmayanlar için. Zaten daimi dostlarımız sağ olsunlar, her zaman yanı başımızdalar, eksik olmasınlar. O zaman aramıza yeni dostlarımıza katmış olalım. Hazır mıyız? Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım sizlere. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlar varsa geçip bakabilirler. Takip etmek isteyen dostlarımız takip edebilirler. Daha önce hiç takip etmeyen dostlarımıza bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, güzel, sağlıklı bir hafta diliyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsa kahveler, çaylar, Utku ile istekler başlar.

Pet'te bulacaksın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıca

0: yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Geçiyor bak yıldızlar, bir manzara önümüzde.

hayat geçiyor. Hayat en büyük zenginlik huzurlu yaşayabilmektir. Bunu insanlar bir türlü anlayamıyorlar ama gerçekten huzur insanların içindedir. İçinde huzur olduktan sonra insanın en büyük serveti, en büyük nimeti budur. Zaten sağlık tondan sonra güzel, her şey çok güzel oluyor, öyle değil mi? Hayat gerçekten kısa. O yüzden her zaman olduğu gibi insanlar hayatlarını doğru bir şekilde değerlendirmek zorundalar. O zaman artık geçebiliriz gelen mesajlara. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Sevgi Hanım, radyomuzun başındayız. Özellikle şu an köyde bulunan annem ve komşularım için ve çocuklarım için ve bütün güzel köyümün insanları için sizden bir şarkı istiyoruz demişler Sevgi Hanım. Sağlık sıhhat diliyorum sizlere de. O kadar güzel yerlerden dinliyor ki dostlarımız. Maşallahları var. Sırasıyla gidelim. Bir başka dostumuz daha vardı. Berin Hanım, o da bizi dinliyor. Radyomuzun başındayız diyor Berin Hanım. Güner ve Neziye Hanım, selam olsun size de. Onlar bizim can dostlarımız. Onlar bizim pırlantalarımız. Ellerinizi öpüyorum. Sevgiler, selamlar iletiyorum size de. Habibe ile devam edelim o zaman. Hoş geldiniz. Selam olsun size de, bir şarkımla eşlik edeceğim. Aysun'un mesajı var. Antalya'dan sevgilerle. Benim için bugün de bir şarkı çalarsan sevinirim diyor göndermiş olduğu mesajında. Mukaddes ve Nurcan teyzemle kışlık domates hazırlığı yaparken dinliyoruz sizi. Berru göndermiş olduğu mesajında. Hadi dinleyelim şarkımızı, devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Ne güzel başladık, harikasınız yine her zaman olduğu gibi. Edirne'de bir şarkı istiyorum diyor Refiye Hanım, Refiye Öksül. Selam olsun size, güzel şehrimize, Serhat şehrimize sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Oradaki bütün dostlarımıza da selam olsun. İzmir'den selamlar, sevgiler, Yeşim ben. Zeliha, sıradaki şarkı ev yemekleri çalışanları için gelsin. Giresun'dan selamlar diyor Zeliha Hanım. Sizlere de Allah kolaylık versin bu sıcakta. Selam olsun. Ayten'in mesajı var. Tekirdağ yolundayız, sizinleyiz. Sizden bir şarkı istiyorum. Eşim Selahattin Ertaş ve bütün Turkuaz ailesi için demiş Ayten Hanım. Selam olsun, hayırlı yolculuklar diliyorum. Kahramanmaraş'tan Samet, herkese iyi çalışmalar. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Kızım Aybala'yla beraber birlikte sizi dinliyoruz demişler. Sağlık, sıhhat diliyorum size de sevgili dostlar. Özlem Hanım, o da bizi dinliyor. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sıradaki şarkı eşim Cevat'a, oğlum Alperen'e ve sizlere armağan olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. O zaman Düzce Gölyaka ilçesinden Özlem Hanım'a ve güzel ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Ummadığımız güzelliklere erişelim hep beraber. Bunlar önemli şeyler, öyle değil mi? Bu arada bir miniğimiz var. Bugün de onun doğum günü. Çok sevdiğim kıymetli dostum Nursever'in yeğenidir kendisi. Feyza bugün 12. doğum gününü kutluyor. Selam olsun. Nice güzel yıllara Feyza. Rabbim hayırlı yazılar yazsın. Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Sevgili Nursever Altay için.

ve Altay ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Hadi dinleyelim şarkımızı. Hemen akabinde kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Sevgili Feyza, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sağlıkla hayırlı yaşlar diliyorum. Ve aynı zamanda bugün doğan herkesin de bir kez daha doğum günü kutlu olsun.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Umudumuz cennet. Devam edelim. Eskişehir'den yazıyorum. Eskişehir Spor için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size Ayşe Hanım'a ve SS'lerde dinleyen dostlara sevgiler. Aleyküm selam Hüseyin. Hatay Altınözü'nden yazıyorum. Bir aydır gece mesaisindeydim. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Erkin Baba istekleri var. Bakacağım birazdan. Selamlar, sevgiler sizlere de. Nazar Adana'dan dinliyor bizi. Bizim diye diyor, meybuzlarımız hazır. Çay kahve yok. Malum tabii sıcaktan dolayı. Zeynep Duru aynı zamanda kardeşim ve Zehra Mira. Annemize meybuz yapımında yardım ediyoruz demişler. Harikasınız. Ama lütfen yavaş yavaş yiyin, olur mu? Çünkü buz neticede. Hasta olmayın. Antalya'dan selamlar. Çok şükür günün en sevdiğimiz saati başladı diyor sevgili Merve. Çok teşekkürler size de. Güzel bir şarkım var. Merhabalar, iyi yayınlar. Mürvet Hanım selam olsun size. Özellikle sizi dinliyoruz demişler. Özlük biriminden kıymetli Sema Nur Hanım'a, arşiv biriminden Gül Hanım'a, Elif Hanım'a,

aynı zamanda Kezban Hanım için, Şeyda Hanım'a, satın alma biriminden Sevgi Hanım'a, Recep Bey'e selamlarımızı iletiyoruz demişler. Aynı zamanda başşoförümüz Ziyaettin Bey, eyvallah. Ayrıca Arif Bey'e, Ziyaettin Bey için ve kıymetli dünürlerine armağan olsun diyorlar gönderilen mesajda. Yani anladığım kadarıyla birçok dostumuz var şu anda orada bize kulak veren, radyomuzu açmışlar, bizi dinliyorlar, harikasınız. Selam olsun. 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum dostlar.

Olacak gibi değil. Devam edelim Utku'yla isteklere. Bendeniz istekleri var. Birazdan dinleteceğim. Güzel bir düet şarkısıyla buluşturacağım sizi. Nerede kalmıştık en son? Buradaydık peki. Eşim Zeynep için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Veli Tuncay. Balıkesir, Ayvalık, Altınova'da dinliyoruz sizleri demişler. Orada dinleyen gayrimenkulcu arkadaşlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Balıkesir, Ayvalık, Altınova halkına da selam olsun. Leyla Kahramanmaraş'tan sevgilerle, sabah erken saatte köy evimize geldik diyor. Bahçeyi toparladık, patlıcanları hazırladık, şimdi kış hazırlığı yapıyoruz demişler. Selam olsun size de. Allah kolaylık versin. İnanır mısınız diyor. Sizi dinlediğimi göstermek için radyonun resmini de gönderdim ki her yerde siz varsınız. Sağ olun, eksik olmayın. Özellikle en önemli şey demiş, sağlık fiziksel ve beyinsel sonrasında her şey mümkün. Her şey olur demiş, halimize şükredelim diyerek duygularını paylaşmışlar. Her şeyin başı sağlık. Sağlık saat diliyorum size de sevgili insanlar. Bakalım başka kimler var? Kahramanmaraş'tan Elif. İğne oyası yaparak sizi dinliyorum diyor. Kolaylıklar diliyorum. Mehmet Emin, Hatay Altınözü'nden yazıyorum. Şu an tütünlere gübre atıyorum diyor ve sizi dinliyorum. Benim için de bir şarkı çalar mısınız? Devam ediyoruz. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyeleri kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Radyo Turkuaz.

0: İstanbul 93.6 93.6 Ankara 90.2 90.2 İzmir 101 101 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Serap Hanım, o da bizi dinliyor. Deniz'den Serap Hanım'a, hocamızın annesinin ismi diyor Müveddet Hanım. Misafirimiz diyor, kendisi yola gidecekler. Selam olsun kurs hocamıza. Oradan dinleyen bütün dostlara da sevgiler, selamlar. Merhabalar. Çiğli organizeden Meral Aras. Onlar da bizi dinliyorlar. Meral Hanım'a ve güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun. Nuran Sakarya'dan dinliyor. Anca mola verebildik diyor. Çok sıcak diyor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Erkan Kahramanmaraş'tan sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize. Sevda Hanım Bolu'dan dinliyor bizi. Engelsiz Çay Bahçesi'nde tesadüf ya demiş. Burada Radyo Turkuaz çalıyor. Özellikle Çay Bahçesi'nde çalışan bütün arkadaşlara armağan olsun. O zaman Engelsiz Çay Bahçesi'nde dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Harika bir yere benziyor. Selam olsun orada dinleyen dostlarımıza da. Teşekkürler bizleri orada dinlettirdikleri için. Adapazarı'na Elif yayınlar diliyorum. Canıma bir şarkı istiyorum. Hatice Kırıkkale'den çok şükür sizlerle daha iyiyiz. Merhabalar, Ali Mersin'den özel derse gidiyorum diyor. Allah zihin açıklığı versin sevgili Ali, her şey gönlünce olsun. Gökhan Dinç, benim için de bir Soner Sarıkabadayı şarkısı çalabilir misiniz diyor. Gönderdiği mesajında peki. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım şu anda nerelerden dinliyorlar bizi. Sevgili Naci abi, o da bizim kıymetli dostlarımızdan. Selam olsun sevgili

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Temmuz enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesaisini sürdürecek. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artıran düzenleme genel kurulda görüşülecek. Terörsüz Türkiye için kanun teklifi de hafta içinde meclis başkanlığına sunulabilir. Katil İsrail Gazze'deki ateşkes mutabakatına rağmen yine saldırıyor. 3 günde 28 Gazze'li hayatını kaybetti. Eyyamu Bahur

0: Sıcaklarının etkisi altına girmesi beklenen Türkiye'de termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı ifade ediliyor. İstanbul bu hafta 31-34 dereceleri görecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk, bu kapsamda eğitim ve danışmanlık süreçlerinde de katkı sağlıyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

Kara kara geceleri. Devam edelim ikinci saatimiziz. Bir kez daha merhabalar güzel insanlar. Kürşat, aleyküm selam. Sana da güzel bir hafta diliyorum. Giresun'dan selamlar, Nazan ben. Sıradaki şarkı şu anda Turkuaz dinleyenlere, aynı zamanda iş yerinde dinleyen arkadaşlara da varmış. İsim söylemeyeyim, reklama girmesin. Ama bir yapı ailesi Giresun'da, selam olsun size. Hani bu oyun gibi böyle tarif ederler ya. Neydi oyunun ismi? Tabu muydu? Hani yere bastığımızda böyle bir şeye basarız falan. Onunla ilgili bir ismi var. İzmir'den Cemile, nasipse bugün Kırşehir yolcusuyum diyor. Canım eşim için bir şarkı istiyorum. Aşırı sıcak İzmir'den selamlar. Tayfun ben. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Hayırlı olsun senin için de şarkın. Aysel, Mardin'den selamlar. Temizlik yaparken dinliyorum sizi. Canım eşim için bir şarkı. Merhabalar Utku Bey, ben Seda, Tisan Adası'ndan tatilden selamlar. Nerede olursak olalım demiş, radyomuzda sizler varsınız. Tisan galiba Türkiye'de değil mi? Çünkü radyodan dinlediğinize göre. O zaman size de armağan olsun. Ha, hatırladım, evet, Mersin taraflarındaydı galiba. Silifke'ye gelmeden önceydi, öyle bir yer olarak hatırladım.

hatırlıyorum ben. Bir de bir adı daha vardı orada. Tam olarak ismini hatırlayamadım. Seda, sana ve oğlun Nihat'a ve güzel ailen armağanı olsun. İtatiller diliyorum. Hülya, Samos adasından dinliyoruz sizi. Güzel ülkeme selamlar olsun diyor. Selam olsun bizden de sizlere. Özellikle mutlu bir tatil yapıyoruz diyor. Çocukları Melike ve Mustafa Çınar. Onları çok seviyorum. Eşim Sedat en büyük şansım diyor göndermiş olduğu mesajında. Rabbim sevginizi, güzelliğinizi daim etsin inşallah. Selam olsun size. İlk kez dinleyen arkadaşlarımız var. Kimlermiş bakalım, şöyle bir bakalım. O kadar çok ki mesaj. Ben diyor Nur, ilk kez dinliyorum sizi. İş arkadaşlarım Filiz ve Banu için bir şarkı demişler sevgili arkadaşlar. O zaman Naz, Filiz ve Banu için de armağanım olsun bu güzel şarkımız.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Ne güzel şarkı değil mi? Geçmişten günümüze belki de en iyi örneklerden bir tanesi. Bakalım bu şarkıyı da kime seslendireceğiz? Çünkü birçok şarkıcı arkadaşımız çalmış olduğumuz nostaljik şarkıları çok beğeniyorlar. Ve cover olarak albümlerinde değerlendiriyorlar. Onlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde değil mi? Zinet Salih'di. Evet, Zinet Salih. Çok çaldığım bir şarkısı vardı. Bir Garip Olur İçim. O da gayet güzel yorumlamış. Yıllar sonra böyle güzel seslerden şarkıları dinlemek hoş oluyor. İzmir'den Hülya, iyi yayınlar. Ecrin Gelinlik'te atölyede bizi dinliyorlar. Buradaki ablalarımız için sizden bir şarkı istiyoruz. İstanbul'dan dinliyoruz demişler. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı işler. Mine Kırşehir'den selamlar. Eşim Adem, kızım Zeynep için. Şu anda arabadayız ve sizi dinliyoruz. İyi yolculuklar diliyorum. Merhabalar arkadaşım, Meral'le dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım sizler için. Giresun'dan Canan, kızım Şevval'e bir şarkı. Herkese selamlar olsun diyor Canan Hanım. Selam olsun sizlere de. Buse Batman'dan dedem için sizden bir şarkı istiyorum. Milas'ta bulunan Göktuğ Kurt'a armağan olsun. Rabbim acil şifalar versin diyor. Sevgili Buse Batman'dan. Bir rahatsızlığı varmış Göktuğ'un ama tam olarak anlayamadım. Göktuğ Kurt için acil şifalar diledim. Rabbim tez vakitte güzel şifalar versin. Şafi ismiyle inşallah. Elazığ'dan Harun'u iki varsınız diyor. Harun kardeşim iyi ki sen de oradasın. Selam olsun. Gülcan Ankara'dan ve tatil bitti diyor. Mesaiye devam. Yani sayılı gün çabuk geçiyor dostlar. Şimdi mesela ben de bu cumadan sonra izne ayrılacağım. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir

zaman zarfı, hayat geçiyor, hayat. Bakın daha dün gibi 1 Ocak dedik. Bugün bakıyoruz 3 Ağustos. 8 ay 3 gün geçmiş üzerinden. Hayat işte. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

güzel şarkı değil mi? Sarı Yazlar. Ne çabuk tükendi diyor Sarı Yazlar. Bilal İzmir'den selam olsun. Çağrı Bilal, severek dinliyoruz sizi demişler. Selamlar. Atakan Ankara'dan, Özlem'i çok seviyorum. Ben de Turkuazcıyım diyor. Harikasın. Dürdane, dün eşimle birlikte sizi demiş, eşimle birlikte dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Bir de sizden duysun diyor. Eyvallah. Selam olsun size ve güzel ailenize. İzmir Üç Yol Bahçeli Evler'den Fatoş. Kendim ve ailem ve canım eşim için sizden bir Ebru Günde şarkısı bekliyoruz. Selamlar olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Nurten Hanım, selam olsun size. Kardeşim sevgiler, selamlar diyor Nurten ablam ben. Fatma'nın mesajı, iş saati değişikliği nedeniyle dinleyemedim ama demiş, mesaj da atamadım, sizden bir şarkı istiyorum Aydın Germencik'ten. Selam olsun size de. Gülten Aksoy, Bolu'dan her daim olduğu gibi sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Birazdan dinleteceğim bir şarkı daha var. Şimdi önce Tarkan istekleriyle buluşturacağım sizi. Hemen akabinde devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Programın yarısı neredeyse geride kaldı. Bir diğer yarısı daha var. Bakalım o vakitte sizleri neler bekliyor. Onlara da gelen mesajlar belirleyecek şarkılarımızın gidişatını. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz. Birazdan son paylaşmış olduğum fotoğrafımın altına yorum yapan dostlarımız var. Oradaki mesajları da okuyacağım.

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye.

Bir Garip Olur İçim ne güzel şarkıdır. Devam edelim Utku ile isteklere. Afyon Karahisar'dan Fethi Bey kasabasından selamlar. Kardeşim Yağmur'la beraber sizi dinliyoruz demiş Toprak. Selam olsun size de. İlda'nın mesajı var. Kavuştuk yine diyor, hamdolsun. Datça Muğla'dan sevgilerle. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. İyi haftalar diliyorum. Ümit Silivri'den sana ve sevdiklerine. Nermin, o da bizi hasta yatağında dinleyen dostlarımızdan, geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. İlyas Aydın, Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlar olsun. En sevdiğim sanatçılardan birisi Yaşar diyor. Ondan bir şarkı çalarsanız harika olur demiş Behrin ablamız. Selam olsun size. Merhabalar demiş Utku Bey. Bir zamanlar eski radyoda dinlerdik. Aa, çok eskiden dinliyordu. 2000'li yıllar. Peki, selam olsun size de. Seda buradan da yazmışlar. Peki bir daha okuyalım. Tisan Adası'ndan selamlar olsun. Oğluşum Mithat'ım için bir şarkı istiyorum. Mahir'in mesajı var. Mahir Erdemci için ve bütün sevdikleri için de hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin. Devam edelim Utku ile isteklere. Hazır mı?

spontan istekleri vardı, yerine getireceğim. Ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Biraz 90'lar, biraz 80'ler derken böyle hayat geçip gidiyor. Gülşah, o da biz dinleyen dostlarımızdan. Gülşah için ve bütün sevdikleri için. Derya Maraş'tan bana da bir şarkı. Abim ve kendim için istiyorum demişler. Peki, size ve güzel ailenize selam olsun. Aysun Sakarya'dan hoş geldin diyor. Çoktan geldik. Neredeyse son bir saatimiz. Sizlere de armağan olsun. Muhsin Bey Rize'den dinliyor bizi, Ekşioğlu. Yeşil Site sakinleri için selam olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Bir manifest isteği var, bakacağım. Gidişata göre değerlendirmeye çalışacağım. Gülseren Büyükçekmece'den, oğlum Kutay'la sizi dinliyoruz. Havuz keyfi yaparken sizden bir şarkı istiyorum. Erzurum'dan selamlar. Evdeyim, radyoma çıktı ama demiş temizlik yüzünden şimdi dinliyorum ancak. İki büyük balkon yıkadım diyor. İnşallah bu hafta bitireceğiz demiş işleri. Allah kolaylık versin. Yani genelde Anadolu'daki evler neredeyse hani bizim oturduğumuz evler kadar balkonları var. Teras gibi, harikadır. Mesela Mersin'in evleri o şekilde meşhurdur. Evler 300 metrekare falan. Yani arkadaşım var orada oturan, diyor ki hanıma, diyor bir şey söyleyeceğim zaman telefonla arıyorum diyor. Çünkü birbirimizi bulamıyoruz diyor. Selam olsun, sağlık sıhhat diliyorum sizlere de. Devam edelim. Güzel bir Hakan Peker şarkısı, biraz şöyle bir 2000'lerin başına gideceğiz. Ardından devam edeceğiz. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılan dostlar, sözüm size.

0: Turkuaz Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Nigar Hanım, komşularla domates sote yapıyoruz kış için diyor. Komşularımla beraber siz dinliyoruz. Selam olsun. Güzel bir şarkıyla baş başa kalacağız birazdan. Merhabalar, İzmir'den Nazo ben. Canım eşim Ramazan Bayrağı'nın doğum günü kutlu olsun diyor. Nice mutlu yıllara, sağlık saat diliyorum size. Kemal, aleyküm selam. Selam olsun bizden de size. Kendi Şah, mesaj yazamasak da illaki seni dinliyoruz demiş. Sağ olun, eksik olmayın. İzmir'den selamlar olsun. Sizi Terzi Dükkanı'nda dinliyoruz. Sıradaki şarkı Sevgi ablamız ve İlknur Hanım için gelsin. Bir hayat çok sorgulayanlar için demişler gönderdikleri mesajda. Hayatı sorgulamamak lazım. Oluruna bırakmak lazım her şeyi. Hadi bir şarkımız var. O şarkıyla birlikte bu saati kapatalım. Birazdan son saatimize doğru ilerleyeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında iş

0: işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Temmuz enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'a aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ağustos ayı kira artış oranı da %31,90 olarak belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesaisini sürdürecek. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artıran düzenleme genel kurulda görüşülecek. Terörsüz Türkiye için kanun teklifi de hafta içinde meclis başkanlığına sunulabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon gönderildiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında çipli topla oynanacağını açıkladı. Çipli top, offside elle oynama tartışmalarına son verecek. 73 bin Faslı göçmeni gönderen İspanya kaçak geçişlere karşı denize yüzer bariyer kurdu. Fas'ta ise polisler ülkeye dönenleri hoş karşılamadı. Taş ve kaya atarak vatandaşların ülkeye girişini önlemeye çalıştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Ekim ayında 108 ülkenin katılımıyla Antalya'da yapılacak. Kongre kapsamında uzay araştırmaları, yeni teknolojiler ve işbirliği anlaşmaları ele alınacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz.

Devam edelim. Artık şöyle bakıyorum, son saatimizdeyiz. Bursa'dan selamlar. Ben Fatma. En huzurlu hissettiğim evim. Temizlik, yemek ve kulağım sizde diyor. Ne kadar güzel. İnsanın kendini en huzurlu hissettiği yer evidir zaten, öyle değil mi? Selam olsun. Afyon'dan Fatma, eşim Muzaffer'le şu an sizi dinliyoruz. Haberi yok demiş, mesaj yazdığımdan sürpriz olacak demiş. Yıl dönümümüz için sizden bir aşk şarkısı bekliyoruz demişler. Selam olsun size de. Sağlık, sıhhat diliyorum. Hayırlı ömürler, sağlıkla, sıhhatle diyelim. Kardeşim iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Güzeller Güzeli. Annem, benim biricik kardeşim Nergiz'im ve bir tanecik oğlum Ediz için gelsin demiş Yeliz Hanım. Selam olsun sizlere de, sağlık sıhhat diliyorum. Nergiz Hanım Eskişehir'den selamlar. Sıradaki şarkım da sizler için. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Gerçekten zor bir annenin bir babanın yokluğu. Allah dayanma gücü versin. Şimdi önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Artık son 50 dakika Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attı. Hadi ufak bir içtima alalım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi?

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraf.

0: aidatından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz

tarihinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Mesajlar ulaşmaya devam ediyor. Sıradaki şarkım aynı zamanda Nergiz Hanım'a, Postalcı ailesine, ikizim Yeliz ve Nergiz için. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağlık saat diliyorum sizlere de. Erdal'ın mesajı var. Hayırlı günler kardeşim. Zonguldak Ereğli'den selamlar. Sıradaki şarkım sizler için. Rabbim güç kuvvet versin. Başınız sağ olsun. Selam olsun size de. Allah geride kalanlara sağlık saat versin. Zor bir şey. Eşinizi kaybetmişsiniz. Nur

Arda yatsın inşallah. Aysun Sakarya'dan sıradaki şarkı benden Serdar'a armağan olsun diyor göndermiş olduğu mesajında. Şimdi devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı kısa kısa bana ulaştırabilirsiniz dostlar.

Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Nalan Almanya'dan dinliyor bizi. Nalan için ve bütün sevdikleri için hediyemdir. Kemal'in mesajı var İzmir'den. Severek dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Selam olsun sizlere de. Bir şarkıyla eşlik edeceğim. Nihal'in mesajı var. Yayınlar dileğinde bulunmuş. Çok teşekkür ederim sevgili Nihal kardeşime ve bütün dostları için. Mehmet, eyvallah, selam olsun. Layık olmaya çalışıyoruz tabii ki, dediğimiz döndüğünce, fikrimiz yettiğince sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel bir şey. Eğer ki bu dünyanın karmaşasında sizleri alıp bir yerlere doğru götürebiliyorsak ne mutlu bize. Nagihan, o da bizi dinliyor. Nagihan için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Devam edelim Utku'yla isteklere. Önce bu şarkımız istek almıştı. Hemen ardından artık yavaş yavaş son yarım saatimiz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
2: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Reklam. Utku ile isteklerde nostalji.

Devam ediyoruz. Mehmetcan, uzaklardan dinliyorum sizi diyor. İskoçya'dan selam olsun sana ve sevdiklerine. Güllü'nün mesajı var. Güllü Kaya, selam olsun dostlarımıza da. Nermin Hanım, sıradaki şarkı sizler için ve bütün sevdikleri için. Kemal, Dortmund'dan dinliyor bizi. Çok sevdiğim ve beni sevdiğime pişman etmeyen eşim Birsen'e gelsin. Onu çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Mudanya'dan sevgili Ergin Çabuklar. Beni de yok yazmayın diyor. Eyvallah, teşekkürler. Eksik olmayın. Güzel bir şarkımla buluşturacağım sizi. İstek almıştı. Yerine getireceğim az sonra. Murat, selam olsun sana da. İstanbul trafiğinde ve sıcağında sizi dinlemek bize güzel geliyor demiş. Sağ olun. Klima etkisi yaratabiliyor muyuz mekanlarınızda bilmiyorum ama. Selam olsun size bir kez daha. Kolaylıklar diliyorum. İstanbul'da şöyle bir bakalım, trafik yoğunluğu yüzde kaçlarda? %45 bugün. Çok ilginç. %45'lik bir trafik yoğunluğu var şu anda. İstanbul için söylüyorum. Sevgili dostlar. Bazı yollarda yol yapım çalışmaları var. Yeni Galata Köprüsü bu gece itibariyle 02:30-03:30 saatleri arasında da yaya ve araç trafiğine kapatılacakmış. Bunun da bilgisini vermiş olalım sizlere. Bu arada TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Maddi hasarlı, bir şerit trafiği kapalı. Özellikle orada yoğun bir trafik var. Haberiniz olsun dostlar. Dinleyelim. Artık yavaş yavaş toparlayacağız programı.

Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın tek sesi. Sen benim ağaçtan soğuk, sen dalga yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin denizi.

Evet, artık yavaş yavaş programı toparlama vaktidir, zamanıdır. Sevgili dostum Fehmi, aleykümselam. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Zeynep Saraç. Kahramanmaraş'tan Isparta'ya gidiyoruz. Tenis turnuvasından dönüyoruz. Sporcularımız Yiğit 12 yaşında, Kerem 13 yaşında. Herkese selam olsun. Başarılarınız daim olsun. Zeynep Saraç için ve aynı zamanda iki minik evladımız var. Yiğit ve Kerem, öpüyorum gözlerinden. Başarılar diliyorum size de. İnşallah güzel başarı elde etmişlerdir. Adana'dan Öner. Bugünkü yol arkadaşım, ilk göz ağrım, kızım hanım Sena için. Onun için ve yoldaki bütün şoför arkadaşlara hayırlı yolculuklar dileğinde bulunmuşlar. Sevgili dostlarımız. Nezahat, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Selam olsun sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir. Son olarak dinleteceğim şarkılar. Murat, sana ve bütün dostlarına armağanımdır. Sizler için ve sevdikleriniz için. Leyla, o da bizi dinliyor. İstanbul'dan Leyla için ve bütün dostları için. Ömer, sevgiler, selamlar sana da. Son şarkılar hazır, size ve sevdiklerinize hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Birbirinden güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Hop dedik Ayhan, bugün, yarın ve öbür gün yayında olamayacak. Perşembe günü inşallah mikrofon başında sizlere kavuşmuş olacak diyelim. Ben müsaademi isteyeyim. Yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: olsa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

hasretine. Alışırım, alışırım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Temmuz enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'a aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ağustos ayı kira artış oranı da %31,90 olarak belirlendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan Bahçeli, bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. Yüksek Askeri Şura yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik kararların alınacağı toplantıda kararlar Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü darbe girişimini konu alan Asırlık Gece belgeselinin çekimleri nedeniyle 3-4-5 Ağustos tarihlerinde 1 ila 5 saatleri arasında kapalı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 1980'den bu yana 28.811 kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. En fazla iade 8.670 eserle Almanya'dan yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Maarif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Ziyerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
2: çok iyi ya Avea. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Burası Radyo Turkuaz. Eğlence burada.

işimiz Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: daha çekici.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: Evciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
0: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Temmuz enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'a aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ağustos ayı kira artış oranı da %31,90 olarak belirlendi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesaisini sürdürecek. 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artıran düzenleme genel kurulda görüşülecek. Terörsüz Türkiye için kanun teklifi de hafta içinde meclis başkanlığına sunulabilir. Yeni haftada sıcak hava etkisini artırıyor. Güneydoğu'da sıcaklık 44 dereceye ulaşacak. İstanbul'da bu hafta 30 ila 34 derece arası sıcaklık bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okur yazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okur yazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. UEFA liglerinde 3. eleme turları başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe çarşamba 21'de Sturm Graz'la, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'sa perşembe 20'de Hradec Kralova ile karşılaşacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz haber.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Radyo Turkuaz, her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Pazartesi'den Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: daha çekici.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Ultrasef.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
0: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Radyo Turkuaz.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Pilot
2: Garaj Şoför Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
5: Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evvela sağlıcakla, sonrasında da çokça huzurla geçmesini diliyorum. Artık günlerin, haftaların hızla akıp geçmesine de şaşırmıyor insan. Yine bu haftada bir çırpıda geçecek ve o yüzden neler yapmak istiyorsak, neler planlıyorsak yani evvel başlamalı. Güne güzel bir veda etmek adına şarkılarla, şiirlerle önümüzdeki 3 saati birlikte paylaşacağız. Beni yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyorum. İşlerinde, mesaide dinleyenler var. Onlara da kolaylıklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle ay işi nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

aslında yürüdüğümüz yollar, yaşadığımız olaylar, hayatın bize sunduğu sınavlar ya da belki mucizeler. Hiçbiri öylesine yaşanmıyor değil mi sevgili dinleyenler? Hepsinin aslında bir temelinde sebep olabiliyor. Farkında olalım ya da olmayalım. Öğreneceğimiz ve öğrendiğimiz her şey aslında bugünkü bizim de mimarı. Geçtiğimiz sınavların eseri bakıldığında. O yüzden yaşadığımız ne olursa olsun ümidimizi yanımızdan ayırmamalı. Kendimiz olmaktan asla vazgeçmemeli.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Uğur'la Ay Işığı, Ay Işığı.

neye nasıl baktığımıza göre değişir ya bazı şeyler. Mesela sorumluluk desem. Sorumluluk deyince insanın aklına gelen o çağrışımlar biraz daha negatif olabiliyor. Hayatımızda sorumluluk almaya başladıkça aslında güçleniyoruz da bir taraftan sevgili dinleyenler. Farkında olalım ya da olmayalım. Ama bazı sorumluluklar bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. İşte onlarla mücadele etmeyi bilmeli, öğrenmeli. Sorunlarımızın sorumluluğunu kabul etmek zaten onları çözüm yolunda atılan da ilk adım mahiyetini taşıyor. Sorunlarımızdan ne kadar uzun süre kaçınırsak sonunda meselelerimizle de yüzleşmek durumunda kaldığımızda acısı işte bir o kadar yoğun oluyor. O yüzden sorumluluk bilinciyle ve o sorumlulukları da gayet layıkıyla yerine getirmek nasip olsun. Yani kaçmak değil, yüzleşmek, yüzleşmenin getirdiği güçlülüğe şahit olalım.

Dilimizi doğru kullanmak en büyük zenginliğimiz. Bu dilimizi yaşatmak ve geliştirmek aynı zamanda doğru kullanmak. En büyük gerçekten miras da olacak. Öyle ki bazı kelimeler kendi Türkçe kelimelerimizin dışında yabancı kaynaklardan da edinilen, dilimize giren kelimeler ve bunların tabii söylenmesi de hayli zor. Mesela sorsam size hangi kelimeyi telaffuzda zorlanıyorsunuz? Bazı kelimeler gerçekten söylenirken çok zorluyor insanı. Örneğin sabahlık, röpteşambır mesela. Aynı zamanda distribütör de hayli insanın dilini, çene yapısını özellikle zorlayan bir özelliğe sahip. Halüsinasyon aynı şekilde zorlanması çok yaygın olan kelimelerden biri. Tabii bir de özür dilerim var. Hayli zorlanırız mesela özür dilerken. Haksız mıyım? Ya da seni seviyorum derken ya da sana güveniyorum gibi kelimeleri telaffuzda zorlanıyoruz değil mi sevgili dinleyenler? Halbuki üzerinde çalışsak gayet de kolay ama siz anladınız beni.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, insan istenmediği yerde durmamalı değil mi sevgili dinleyenler? Yani senin hayatını kabullenemeyen birisini sen de kabul etmemelisin. Bu çok net bir aslında durum. Ne kadar zor, acı da olsa yapacak tek bir şey bırakmak. Hayal kırıklığı, kalp kırıklığı çok büyük olacak ama seni olduğun halinle kabul etmeyen, değişmeni isteyen birisi çok net bir şekilde seni istemiyor demektir aslında. Tabii ki böyle bir durumda ne hissediyorsan, acıysa acını, hüzünse hüznünü yaşayacaksın. Bazı hiçbir şey yapmak istemeyeceksin. O acı yaşanacak ve inanın ki gün gelecek, hafifleyecek ve sonra yok olacak. Hayallerinizin peşinden gidin sevgili dinleyenler. Hayalleriniz uğruna size engel olan ya da size sizin ona değer verdiğiniz kadar değer vermeyenlerle o yola hiç çıkmayın. Yolumuz açık olsun, yolumuz tertemiz olsun, yolumuz dosdoğru olsun, yolumuz güzel olsun.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Biz ikiye ayırma konusunda çok ustayız aslında, hemen hemen her şeyi. Zıttıyla ikiye ayrılarak sınıflandırılmaya çok müsait. İyi ya da kötü mesela, birçoğumuzun kullandığı. Kimine iyi, kimine kötü. Doğrudan bu ayrımı yaptırabiliyoruz. Ama belki de böyle iyi ya da kötü yok. Ya da suçlu ya da suçsuz birilerini de aramamak lazım. Yani sadece aslında bazı zamanlar, bazı noktalar var. Ve atılması gereken adımlar var. Yanında olunması gereken anlar ya da söylenmesi beklenen kelimeler var. Bir de bunların hiçbirini yapmayan, sonrasında karşılık bekleyen insanlar var. Siz ne kadar giderseniz, karşınızdaki aslında size o kadar gelir sevgili dinleyenler. Bazı anlar çok özeldir. O bazı anlarda yoksanız, diğer tüm anlarda olsanız bile bir şey ifade etmez. Bunun farkında olmalı aslında. O bazı anları kaçırmamalı.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Bazı şarkılarda geçen bazı cümleler o şarkının çok çok ötesine geçebiliyor. Hatta o cümleden sonraki şarkıyı ve şarkıları dinlemiyorsunuz adeta. O kadar güzel, o kadar özel dokunuşlara sahip cümleler oluyor. Yolun Başı şarkısında geçen "Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi" cümlesi var ya, işte aslında hani sana anlam yükledim ama çok da fazla bir özelliğin yoktu aslında. Ama benim sevgimle öyle güzel göründün demek istiyor aslında. Ama tabii ki bu çok kibar ifade edilmiş tarzda olsa gerek. Yine de bu cümleden sonra, yani "sen sandığım şey belki benim yüreğimdi" cümlesinden sonra insanı alıp bambaşka diyarlara götürüyor. Evet, biz görmek istediğimiz şekilde görüyoruz. O aslında öyle olmayabiliyor. Aslında bizim ona verdiğimiz değer, yüklediğimiz anlamla bambaşka güzelleşebiliyor da karşı taraftaki gerçekten kendini öyle sanıyor. Buradan şuraya geleceğim. Yani "sen sandığım şey belki benim yüreğimdi" diyor ya, aslında herkes kendi yüreğince seviyor sevgili dinleyenler. Siz güzel seviyorsanız güzel bir yüreğe sahipsinizdir. Güzel seviliyorsanız da güzel bir yürek tarafından seviliyorsunuzdur. Bu güzel alışveriş hepimizi bulsun, bulanların da daim olsun.

Birini hayatınıza almak isteme konusunda hemen hemen hepimizin belli kriterleri vardır aslında. Kimimiz o kriterlerin üzerinde çok fazlasıyla kararlı dururuz. Kimimiz o özellikleri, kriterleri esnetebiliriz. Ama en nihayetinde şurada buluşmamız gerekiyor hepimizin. Birini hayatımıza almak istediğimizde ona aslında hayatımızdan öyle bir pay vermeli ki bir gün o payı alıp götürdüğünde bizi sarsmasın. Burası çok işte hassas sevgili dinleyenler. Şunu da asla unutmamak lazım. Bugün bize çok özel hissettiren, ne bileyim yarın hayatında bir fazlalıkmışız gibi de hissettirebilir. Benim hep güven kapımda azıcık da olsa, iğne ucu kadar bile olsa bir açıklık bırakmak istememin sebebi

kim olursa olsun herkese karşı böyle bir aralığınız olsun. Kimine o aralık geniş, kimine çok çok görünmeyecek kadar ince. Ama bir şekilde var. Çünkü mutluluğu bir başkasının ruh haline bağlamamamız lazım. Büyüklerin söylediği gibi. Ne olur, ne olmaz.

Frida Kahlo, insan öyle durduk yere soğumuyor hayattan ve insandan. Susuyor ve sustukça biriktiriyor ve sonra ya içindekileri haykırıyor ya da sessizce uzaklaşıyor. Herkesten ve her şeyden diyor. Bu anlatım tarzını birçoğumuz yaşıyoruz, belki deneyimliyoruz, bilmiyorum. Ama bunu deneyimleyip başkalaştırarak bize tekrar sunan Nazım Hikmet var mesela. O da diyor ki aynı minvalde küstürmeyin insanları hayata. Sonra her şeyden vazgeçiyorlar. Yaşamaktan, güzel olan her şeyden. Bir odada yalnızlığı, bir dağ başında kalmayı, bir adada mahsur kalmayı. Nerede bir yalnızlık varsa onu istiyorlar. Küstürmeyin işte bazı insanları diyerek aslında aynı noktalarda farklı güzel cümlelerle yine buluşuyorlar. Evet, küstürmemek lazım ve bunu da biz de şöyle bağlayalım. Küstürmediğimiz ve küsmediğimiz yarınlarımız olsun sevdiklerimizle.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayışığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayışığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirlerine kulak vereceğiz. Bu gecemizin Ayışığı nöbetçisi Gülten Akın sevgili dinleyenler. En güzel sevdaların kara saçlı kadınıymış kendisi. Birçok hayatı tüm bir ömre sığdırmış. Hani sadece uzun değil, bir de dolu dolu

yaşamış olan bir şair, onu yad edeceğiz bu akşam. 23 Ocak 1933'te Yozgat'ta dünyaya geliyor Gülten Akın. Önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuyor. Ankara kadar içe kapanık başlayan şiir yaşamında da bu yüzden önce ikinci yeni akımına yakın şiirler yazmış. Daha sonra yine Ankara kadar toplum kokan biri olduğunu keşfedip toplumcu şiire dönüyor. 1956'da Yaşar Can Koçak'la evleniyor ve birlikte bu dünyaya 5 tane çocuk büyütüyorlar. Buna karşın Yaşar Bey'in bir kaymakam olması sebebiyle Anadolu'nun da çok çeşitli yerlerinde çalışmak ve yaşamak için de gidiyorlar. Buralarda Gülten Akın hem avukatlık hem de öğretmenlik yapmış. Birçok ödül alıyor ama belki de kendisine verilmiş en güzel ödüllerden biri Cemal Süreya'nın ona takmış olduğu Ümmü Şiir lakabıdır. Ümmü Şiir, yani şiirin anası. Şükrü Erbaş da ilk harf şiirinde ince şeylerin annesi diye nitelendiriyor Gülten Akın'ı. Hayatının geri kalanını Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürdürüyor Gülten Akın ve 4 Kasım 2015 tarihinde tedavi görmekte olduğu hastanede hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. 3. saatimize onun Gülerken Yüzün şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Gülerken yüzün dem çeken bir güvercinin sesini, için için büyüyen çimenleri, baharda Luna Park'ı, bayram yerini ve alışkanlıklar dışında her şeyi. Gülerken yüzün aşıyor geçmişin acılarını. Kendini yarına değiştiriyor. Gülerken yüzün sanki çarmıhını kırmışsın senin ve ardından geleceklerin. Aylası alnına düşmüş gecenin, oturmuş ağlıyor kendisi. Bunu öyle candan, öyle yürekten, öyle bir tutkuyla istiyorum ki aklımda hep öyle kalmalısın.

Yıllar önce, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya diye hislerini şiire döken naif sanat insanı Gülten Akın sevgili dinleyenler. Ve Cemal Süreya'nın onun için ümmü şiir, yani şiirin anası dediği Gülten Akın. Gerçekten de artık ince şeyleri düşünüp anlayan insan sayısı ne kadar da azaldı değil mi? Hassas bir yüreğe sahip olanlar artık neredeyse alay konusu haline geliyor. Kaybediyoruz hunharca birçok kıymeti, değeri, duyguyu. Daha çok sahip çıkılması gerekirken göz göre göre bir kayıp yaşıyoruz. Bence duyguların nesli de olur sevgili dinleyenler. Zira bu zamanda tükendiğini iyice hissettiğimize göre demek ki nesli tükenmeye doğru evrilmiş duygular var. Halbuki ne kadar kıymetli olan duygular. Yine Gülten Akın'ın da dediği gibi aynı dille konuşuyor, aynı dili konuşmuyoruz.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler. Islanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir yer sızlar, yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma.

Haftanın ilk uğurlu Ayşe nöbeti bu gece de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Benimle birlikte bu nöbeti paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Böyle düşünün ki bir kamp ateşi etrafında tepemizde ay ışığı altında toplanmış bir halde görüyorum her akşam bizi ve bu denli huzurlu hissettiriyor bana. Her birinizin ayrı ayrı yüreğinin etkisi de yansıyınca geceye işte o zaman bambaşka güzelleşiyor. Kısacık zamanınızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın, değil mi? Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da yine evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.